0: Bana da gir.
1: Ne gireyim, ne diyor?
0: Tamam.
1: Güzel gari.
0: Tabii, selam.
1: Ne gibi bir şey yapalım. Tabii.
0: Hayır, gel.
1: Türk.
0: Tabii, buraya da gel.